0: radyo fenomenleri. Fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.
1: Günaydınlar, Serdar Ben. Fenomen 2010'lara başlıyoruz. Aşır burada şimdi. Scream. Scream.

Kırmızı Kent olsun yıldızı. Nicole Scherzinger'e 50 Cent eşlik etmişti bu parçada. Right There 10.08. Günaydınlar, Serdar mikrofonda. Fenomen 2010'lara başladık yine. Her pazar sabah olduğu gibi 10'lara 11'e o dönemin hit single'larıyla sizler kahvaltılarınızı yaparken bir yandan da böyle anıları canlandırmaya devam ediyoruz. İşte Britney Spears şimdi sırada. I Want

0: Tabii David Guetta son 10-15 yıllık süreçte o kadar önemli single'lara ve iş birliklerine imza attı ki işte o şarkıların çoğunu fenomen 2010'larda mutlaka görüyoruz. David Guetta bu defa Chris Brown ve Lil Wayne eşliğinde buradaydı. I Can Only Imagine. İyi pazarlar, iyi hafta sonları Serdar ben. Fenomen 2010'larda bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz? Akon ve Beautiful burada. Hemen öncesinde ise Stromae, Aloron dansı dinleyeceğiz. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları...

0: Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Vodafone Red'de sınırsızca.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Uzman kasap köftelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-20 Temmuz tarihleri arasında uzman kasap köftelerde aynı üründen 3 al 2 öde Migros mağazaları.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010.

sıra İspanyolca ve Portekizce versiyonları da dinleyiciyle buluşmuş bir şarkı. Geride bıraktığımız yıllarda Akon, Beautiful sonrasında Fenomen 2010'larda Duzi ve Shaggy zamanı şimdi.

0: Topçu'nun ahengini çok sevdiğini ve zaman zaman şarkılarında kullanmaktan büyük keyif aldığını söylemişti. İnna ona yalayla kulak verdik. Burası Radyo Fenomen. Günaydınlar. Serdar ben. Fenomen 2010'larda Al Bizi Millinna. Birazdan radyonda. Hemen öncesinde ise Cisel ve Bob Sinclair eşinde Heart of Glass'ı dinleyeceğiz. Kaçırma.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bank Kart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
7: Radyo Fenomen.
1: Maksimum hit müzik.
7: Fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.

Acısı ve Öfkeli filminde soundtrack olarak da dinleyiciyle buluşmuştu bu parça. Wiz Khalifa, 2 Chainz eşliğinde We On It. Günaydınlar, Serdar ben. Fenomen 2010'larda saatin sonuna doğru ilerliyoruz. Saat 11'de yeniden bu defa Fenomen Cafe'li mikrofon başındayım. Haberiniz olsun şimdi. John Revox zamanı Freak It.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhaba, iyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen Kafe'ye herkes hoş geldi. Her hafta sonu yaptığımız gibi yine birlikteyiz. Ve önümüzdeki bir saat boyunca sinema, müzik, yaşam, sağlık, teknoloji ve pop kültür konuşacağız. Peki bakalım Fenomen Kafe'de bu hafta sonu sizleri neler bekliyor? İlk olarak sinema dünyasıyla başlayacağız. Christopher Nolan'ın epeydir heyecanla beklenen The Odyssey adlı yepyeni filmi nihayet vizyona girdi ve filmin başrollerinden Matt Damon 76 kiloya inmiş bir şekilde bu filmde karşımıza çıkıyor. Acaba bu durum onu memnun etti mi? Buna dair ilginç bir açıklaması var, sizlerle paylaşacağım. Teknoloji haberde bu akıllı gözlüklerin sınavlarda kullanımı ve bu konuda çıkan haberlere şöyle bir göz attım. Özellikle Güney Kore'de bu akıllı gözlüklerle kopya çekme vakaları epeyce artmış durumda. Bu konuda hangi önlemlere başvuracak yetkililer? Fenomen Kafe'de bu hafta sonu gelin isterseniz bir kez daha Dünya Kupası'nı konuşalım. Dünya Kupası hafta sonu sona erecek ve Dünya Kupası'nın devre arası şovunda Madonna'dan Justin Bieber'a, Shakira'dan BTS'e çok önemli isimler, gruplar sahne alacak ve bu Dünya Kupası'nın öncekilerden devre arasının özellikle çok önemli bir farkı var. Birazdan sizlerle paylaşacağım. Ardından sağlık haberinde biraz yürüyüşü konuşalım istiyorum. Yani yürüyüşün sağlık için ne kadar önemli olduğu bilinen bir gerçek ama okuduğum bir araştırma bunun bir farklı yönüne biraz bakmış. Yani önemli kısım atılan adım sayısı değil, yürüyüşün yoğunluğu diyorlar. Peki bu ne anlama geliyor? Ve son kısımdaysa yaşam haberde çocukların sosyal medyaya erişiminin kısıtlanmasına dair haberleri konuşacağız. AB bu konuda bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu adım neyi kapsıyor acaba? Hani bu konuda gerçekten de başarıya ulaşma şansları var mı? Birazcık şöyle sizlerle onu konuşalım istiyorum. Herkes hazırsa Fenomen Kafe'ye başlıyoruz.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Radyo Fenomen burası. Keyifli hafta sonları. Serdar ben. Fenomen Kafe'ye sinema dünyasıyla devam ediyoruz. Evet, The Odyssey sonunda vizyona girdi. Homeros'un ünlü destanından uyarlanan film, İthaka kralı Odysseus'un Truva Savaşı sonrası doğduğu topraklara dönüş yolunda yaşadığı maceraları konu ediniyor ve filmin başrollerinden biri de Matt Damon, Christopher Nolan'ın filminde Kral Odysseus'u canlandırıyor ve bunun için de lise yıllarındaki kilosu olan 76 kiloya indiğini ve bunun için gluteni kesmek dahil tüm yaşam tarzını değiştirdiğini açıkladı. Tabii oyuncu bu süreci işte sağlıklı yöntemlerle yürüttüğünü ama özellikle rol için kilo almayı ya da işte vermeyi yaşı sebebiyle bir daha yapmayacağını söylüyor. Tabii

0: kilo verdiği anlamına geliyor bu. Tabii Nolan Damon'ı seçme sebebini şu olarak açıklıyor. O hem sıradan hem de kahramansı yönleri aynı karakterde izleyiciye inandırıcı şekilde aktarabilmesi ve seyircinin karakterin hatalarına da ortak olmasını sağlayan güçlü oyunculuğu olduğunu belirtiyor yönetmen Nolan. Evet, film vizyona gireli çok kısa süre oldu. Aranızda izleyenler var mı? Benim de çok epeydir heyecanla beklediğim film. Henüz fırsatım olmadı ama ilk fırsatta sinemaya koşacağım gerçekten.
1: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
0: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
2: Radyo Fenomen.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe'ye teknoloji haberiyle devam ediyoruz. Epeydir benim böyle haberlerde gördüğümde gerçekten de bu işin nereye gittiğini merak ettiğim durumlardan bir tanesi sınavlar ve akıllı gözlükler. Özellikle bu akıllı gözlükler o kadar böyle günlük hayattaki gözlüklere benzer hale gelmeye başladı ki sınav güvenliği konusunda biraz gerçekten de benim de çekincelerim var. Ve bu akıllı gözlükler kopya çekme vakaları da artmaya başlamış. Mesela Güney Kore'de savcılar ulusal bir mesleki yeterlilik sınavında yapay zeka destekli akıllı gözlük kullanarak kopya çektiği iddiasıyla bir kişi hakkında ülkenin bu alandaki ilk ceza davasını açmış. Şüpheli de gözlüklerine bağlı geliştirdiği yapay zeka uygulamasıyla sınav sorularına doğru cevap üretip üretmeyeceğini test etmek istediğini belirtmiş. Yani onun amacı tabii ben bu sınavda bunu test etmek istedim diyor ama sonuçta yaptığı şey bir kopya. Tabii ki yasal olan bir şey değil. Buna bahsediyoruz açıkçası. Olayın ardından tabii benzer vakaların başka sınavlarda da görülmesi üzerine yetkililer artık çok daha ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor. Yani işte Güney Kore'nin yanı sıra Çin, Tayvan gibi ülkelerde de üniversite ve mesleki sınavlarda bu tür cihazlara yönelik denetimleri çok daha sıkılaştıracaklarmış. Ama dediğim gibi yani tespit etmesi, yakalaması biraz zor da gözüken bir durum ve dediğim gibi bu gözlükler artık normal kullanılan gözlüklere epeyce benzemeye başladı. Bakalım bu iş nereye gidecek?
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe'ye Dünya Kupası'yla devam edelim isterseniz. Özellikle bu 1-2 aylık süreçte Fenomen Kafe'de sık sık Dünya Kupası haberlerine yer vermeye çalıştım. Bu hafta sonu son maçlarla tabii Dünya Kupası sona erecek ama diğerlerinden, diğer Dünya Kupalarından bir farklılık karşımıza çıkacak. Final New Jersey'deki MetLife Stadyumunda İspanya ile Arjantin arasındaki maçla oynanacak ama The Times'ın haberine göre FIFA finalde tarihte ilk kez devre arasında kapsamlı bir konser ve gösteri düzenlemeyi planlıyor ve hatta bu yüzden işte yayıncı kuruluşlar yaklaşık yarım saatlik bir devre arası için hazırlık yapıyorlar. Yani şöyle düşünün, şimdi finalin ilk 45 dakikasını izledik ekranda, son düdük çaldı, yani ilk 45 dakika sona erdi ve normalde ara ne kadar oluyor? Yaklaşık 15 dakikalık bir ara olur değil mi maçlarda? İşte bu devre arasında bahsettiğim özel konser, gösteri falan, tüm bu hazırlıklar ve tüm bu tören için ara 30 dakikaya çıkabilir. Yani en az 25 dakikalık bir ara bekleniyor. Çünkü işte hem konser öncesinde hem konserdeki sanatçılarla birlikte çok kapsamlı bir hazırlık bu. Özellikle devre arasında Madonna'yı, Justin Bieber'ı, Shakira'yı, BTS'i, Burna Boy'u, bu isimleri görmeyi ihtimalimiz oldukça yüksek. Yani değişik bir deneyim olacak. Biraz oyuncular belki baştan soğuyacak. Bizler belki ekranda tam anlamıyla o devre arası yani daha doğrusu final heyecanını nasıl yaşayacağız? Bu konuda değişik bir deneyim olacak. Bakalım hep birlikte final başında tüm bu soruların yanıtlarını öğreneceğiz.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Korolova.
1: 23 Temmuz'da
0: Antalya The X Pelek'te.
1: Bu muhteşem geceye davetiye kazanmak için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et. Kanala katıl. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe'ye bir sağlık haberiyle devam ediyoruz şimdi. Yürüyüş yapar mısınız? Gün içerisinde ne kadar, ne sıklıkla ve hangi yoğunlukta yürüyüş yaparsınız? Şimdi burada yoğunluğun üzerinde durmamın sebebi bir haber. British Journal of Sports Medicine'da yayınlanan bir araştırma diyor ki, yani önemli olan attığınız adım sayısı değil, bu yürüyüşün yoğunluğu. Yani bu araştırma yürüyüşün kardiyo egzersizi sayılabilmesi için kalp atışı hızını yeterince yükseltmesi gerekiyor yorumu yapmış. Yani işte tempolu yürüyüşler ya da hafif eğimli parkurlarda yapılan yürüyüşler genellikle bu etkiyi sağlıyor. Rahat tempoda yürümekse kişide egzersiz gerçek anlamda, yani istenen egzersiz düzeyine ulaşılmasını engelliyor. Yani uzmanlar maksimum kalp atış hızının yaklaşık %80'ine ulaşan 1-4 dakikalık yüksek tempolu yürüyüş aralıklarının kalp sağlığı açısından daha fazla fayda sağlayabileceğini belirtiyor. Hatta size şöyle küçük bir öneride sunmuşlar. 1 dakika içerisinde 100 adım atmaya çalışın. 100 hızlı adımdan bahsediyoruz burada. Yani araştırmanın özeti şu: evet, yürüyüş sağlık için çok faydalı bir şey, ama öyle parkta ya da deniz kenarında gezintiye çıkmış gibi bir yürüyüşten ziyade çok daha yoğun, hafif varsa imkanınız, eğimli bir yerde ve biraz yüksek tempolu yürüyüş kalp için çok daha sağlıklı diyor bu araştırma.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe'de son kısımda sosyal medyalar, sosyal medya uygulamaları ve çocukların bu sosyal medyaya erişiminin kısıtlanmasına dair haberleri bir konuşalım istiyorum. Çünkü Avrupa Komisyonu'nun görevlendirdiği bir bilirkişi heyeti AB genelinde 13 yaşından küçük çocukların sosyal medyaya erişiminin kısıtlanmasını önermiş. Şimdi geçtiğimiz yıllarda ve geçtiğimiz aylarda da ki zaman zaman ben bunun haberini yapmıştım, yani sizlerle paylaşmıştım. Bu haberleri duyuyoruz. Tam anlamıyla net bir adım atılmadı. Dünyada farklı ülkelerden farklı adımlar bu konuda gündeme geldi ama özellikle AB genelinde, hani bizim de olduğumuz coğrafyayı düşünecek olursak çok katı ve net bir durum yok açıkçası. Bu rapor 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya ve benzeri dijital hizmetleri sadece ebeveyn gözetiminde kullanabilmesini öngörüyor ve eğitim amaçlı kullanımı tabii daha esnek olabileceğini belirtiyor. Uzmanlarsa üye ülkelerin isterlerse işte 13 yaşın üstünde daha yüksek yaş sınırları belirleyebilmesini de öneriyor. Yani haber 13 yaş altı çocuklar diyor ama 14-15-16 yaş altına da farklı ülkeler çekebilir yorumları yapılmış ama ben hep işin diğer tarafına da bakıyorum. Çünkü bu tip erişim kısıtlama haberleri ve girişimleri acaba o kadar da iyi sonuç veriyor mu? Çünkü çocuklar öyle ya da böyle bu sosyal medya platformlarına erişimin bir şekilde yolunu buluyorlar. Yani bu olay bence çok daha kapsamlı, farklı adımlarla birlikte değerlendirilmeli. Pekala, ben Serdar. Fenomen Kafe'den bu hafta sonu için de bu kadar. Hepinize güzel bir hafta sonu ve yeni hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta sonu yeni bir Fenomen Kafe'de görüşürüz. Hoşça kalın.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: vurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi
2: Füsti Şeftali budur.
3: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
1: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
0: Miselio Presents 19 Temmuz'da Gianluca Vacchi'yi Bilem Beach'te ağırlıyor.
1: Bilem Otel'de konaklama ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için
0: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.

Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay...

0: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
4: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişi

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo

0: hemen ilk 40. Hafta boyunca en çok istenen, en popüler 40 şarkının geri sayımı.
1: K-Bili ile her cumartesi 15'te,
2: her pazar 13'te, Fenomen'de.
0: Fenomen'de.
1: Fenomen ilk 40.
0: 40 numara.
1: Fenomen ilk 40.
0: Yeni giriş.

Keyifli tatiller, Radyo Fen Event'te hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımda yine çekişmeli bir hafta oldu. Yeni giriş yapanlar, listeden ayrılanlar, hatta şu an listenin ilk yeni girişini dinliyoruz. Bu haftanın 40 numaradan yeni girişi Alan Walker ve Ava Max ortaklığı Fate sonrasında bir basamaklık yükselişte 39 numaradayız. Radyo Fenomen'de Bad Bunny

0: Your husband is coming.
1: 2026 yılında yeni albüm yayınlayan isimlerden biri de Ray oldu hatırlarsan. Geçtiğimiz aylarda This Music May Contain Hope isimli albümü müzik marketlerdeki yerini almıştı. Ve işte bu albümünden Where Is My Husband, Fenomenal Kirk'ın bu hafta 38 numarasıydı. Keyifli Tatiller bir basamaklık yükselişte 37 numaraya geldiğimizde biraz daha tarzı değiştirme zamanı, senin de duyduğun gibi. Radyo Fenomen'de Shinsy ve Bossa.

0: Josh Favas prodüksiyonuyla bir kez daha günümüze gelen bir klasik. Girls Wanna Have Fun bu hafta Fenomen'in 40'ın 33 numarasında yer aldı. Geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Ve birazdan 32 numarada The Chemical Brothers bizi karşılayacak.
1: Bu yaz, bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.

0: kolaylığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzman...

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik. Feral ilk 40.
3: 32 numara.

0: fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı fenomeni 40'ta ben DJ KB'li ile gerisayımda ve işte bu haftanın 29 numarası Alok ve Jennifer Lopez ortaklığı Everything's Fine sonrasında birazdan 28 numarada dans dünyasından Enada bizi karşılayacak.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Korolova.
2: 23 Temmuz'da
1: Antalya The X Pelek'te.
2: Bu muhteşem geceye davetiye kazanmak için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et. Kanala katıl.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Fiyatınızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.
6: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
7: 28 numara.

0: başlayacak. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun.

Canada'nın etkisiyle büyük şöhret yakalayan single'lardan biri. The Silent Partner ve I'm Learning fenomeni 40'ın bu hafta 13 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller, adım adım zirveye, adım adım ilk 10'a doğru ilerliyoruz. Ve birazdan 12 numarada DATI bizi karşılayacak.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik. Feral ilk 40.
4: 12 numara.

0: sayısıydı. Bu da demek oluyor ki artık ilk ondayız. 10 numarada biraz önce The Balls'ı dinlemiştik. Ve birazdan 8 numarada Slater ve Dance bizi karşılayacak.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
2: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
1: Miselio Presents 19 Temmuz'da Gianluca Vacchi'yi Bilem Beach'te ağırlıyor.
2: Bilem Otel'de konaklama ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için
1: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma. Getir, bir mutluluk
6: getir. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450

ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik. Şu an ilk 40.
3: 8 numara.

ciddi bir hayran kitlesi edindi. Yaz boyunca birçok farklı mekanda canlı performansını sergileyecek. Şimza'dan bahsediyorum. İşte onun önderliğinde Fire Fire Phenomenic Rick'ın bu hafta 5 numarasında yer aldığı Keyifli Tatiller 4 numarada. Zirvenin en büyük ortaklarından birinde yine dans dünyasındayız. AKK hit single'larla karşımıza çıkıyor. Hugel'den bahsediyorum. Bu kez Ultra Night ortaklığı Moving to the Sun Phenomenic Rick'ın bu hafta

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik. Şu an ilk 40.
4: 3 numara.

0: Fall in Love fenomeni 42 numarasında yer aldı. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı fenomeni 40'ta ben DJ KBLİ ile geri sayımda. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz diyordum ve artık zirvedeyiz. Geçtiğimiz haftaki yerini koruyor. Zirvede değişiklik yok. Tame Impala ve Jenny ortaklığı Dracula fenomeni 40'ın bu haftada bir numarasında. Herkese keyifli tatiller.
1: Fenomen ilk 40.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Davetiye kazanma şansı yakala.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: elektrik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda Korolova.
1: 23 Temmuz'da
0: Antalya The X Pelek'te.
1: Bu muhteşem geceye davetiye kazanmak için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et. Kanala katıl.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: üzerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için
1: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 saat...

dev ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta Arci. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: ama.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Mi amor, es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge.
1: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda Korolova.
2: 23 Temmuz'da
1: Antalya The X Pelek'te.
2: Bu muhteşem geceye davetiye kazanmak için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et. Kanala katıl. Radyo Fenomen.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun.

0: Rabbini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta Arci. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi
2: Füsti Şeftali budur. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: açıklama ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için
1: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Bilsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

karasal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101. Radyo Fenomen.